0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
12: Gider Radio Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Soon 2026 ýylyň awgust aýynyň 26-sy, çarşamba, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlanmalarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymy 16 metr. 17730 kilogert yırkıdan gıyık tolkundan gön eferden dıkkadına kudurlayarız. Gön eferden berlen koyasımızı Çanak Arkali Aşgabat vaatının 7'den 7 çenli Türksat 4A'dan 12092 megagert yırkıdan garizontal polarizasyadan kaytadan dinlapberdiniz. Hormat dinleyiciler koyasımın bu kısana daşar yurt havarını gaza aşık şartlarına ercellik ve infanpevorluk ve Türkiye'nin öz oluşu önünler adlı keptelik tapman getbeş kırmayı dinləp verdiniz. Qoyaşımın bu nüksan tayyalanı ve alıp baran parahat nuri. Teknik işgarımız Recep Özden.

illeser ülkülen havraryň gyýtgaça mazmunyny tanış bolan. Amerika Birleşen Saatlarının vekileti batıp alışık atınakı gülmatır Şeriyada bir kanun gelmişeklerin amana asıran doğrulukları için ıthari resmiyetini berk tanıkı etti. İran'ın daşarı işler ministeri Arakçı Tevitteki dartkını ağlatmak günün bağlı tağılaları vaatına Pakistan ve Katar'la gepleşkere geçirdi. Trump, Saud Arabistan'ın 30 yıllık yadra hizmetdaşı vardak alalaşa gözden geçirmek için Amerikan Kongresine hüdürledi. Kanada, Amerika'nın 7'den qorak önümüne 15-50 götürüm aralığına cevap sağıtları girecektiğini ayan etti. Hormat dünnecer, Ünivolta, şöbeli ki havaların dol madmoni zindik kadına itirmekçi. Amerika Birleşen Ştatlarının vekileti batıp alıştık atınakı gülmatlar Şeriyada bir kanun gelmişeklerin amına aşan doğruklar için ıthal ritmiyetini berk tanıkı etti. Asar 12 kanalının haberine göre Amerika Birleşen Ştatlarının vekileti batıp alışık atınakı gün motor Şeriyada bir kanun gelmişeklerin doğruluğu sebeple yukarı dereceli asal resmiyetini berk tanqit etti. Bir kanun yerde yaşayan asal gelmişeklerin zorluğu ile bağlı geçen duruşukta vekilet adı ayan edilmedik. Asalın hukuksuzluk işgarına bütün dünya size karşı bolsa da biz sizi ne ekli taraftan ve kıyın şartlarda koruyar sizi. Vekilet, sizin cevabınız zorluk, talançılık ve Palestinlilere ziyan yetirmek tinençlikleri bolup bilmez deyip belledi. Amerika'nın vekileti şeylik hem ısrarla şeylik hareketlerin devam etmene ruhut verip, Amerika'nın kolluğuna yengil karamazlık vardı düdürüş verdi. Vekilet, bu hareketlerin devam etmene ruhut vermek gülen Amerika'nın kolluğuna yengil karamak, bu sizi arka kapıdan yerine kaydıp gelir, ona düşünüp bilmersiniz dediler. İranın daşarı işler ministeri Arakçı Tevitteki dartkını azaltmak gülen bağlı tağalalar vaatına

0: Pakistan ve Katar'la gepleşkeler geçirdi. İran'ın Daşarişen Ministerinin beyanatına göre İran'ın Daşarişen Ministeri Abbas Arakçı, Pakistan'ın koşunun baş tağının başlığı Marshal Asim Münir ve Katar'ın Daşarişen Ministeri Muhammed bin Abdülrahman Altani ile devteki dertlerini aratmak koyunca tağlaları ara alıp masalaşmak için ayrı ayrı telefon arkayı fökültüşkör geçirdi. Katar'ın Daşarişen Ministeri Altani ile Arakçı'nın sonku vakaları Esas anam Oman ile İran'ın aratına Ormuz Boğazı'ndan vaatlerin birlikteki deniz geçirgesini düretmek ve birlikteki mina aratılamak işlerini masalaşanlığını məlum etdi. Trump, Saud Arabistan'ın 30 yıllık yadro xidmətdə şəhərdəki aralaşa gözünü geçirmek için Amerikanın kongresine kudurladı. Wall Street Journal qadiyyatının haberine göre Amerika Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Saud Arabistan'ın tarihi yadro xidmətdaşı aralaşanı kongresi gözden geçirmek için kudurladı. Qadet Dolonşun resmiyetine salgılanıp Trump'ın Saud Arabistan'ın ısrarıyla katnaşkanı kadalaştırmak talabından yüz öğürmenini bu olsa Riyad'ın giyin stratejik aralaşığı tamamlamak için tağalaları kıynaştırıyanını aytti. 30 yıllık yadro aralaşığı geçen ay Trump'ın yol açılı etmeğine hükümet tarafından ilan edildi. Aralaşı koyunca Amerika'nın kampanyaları Saud Arabistan'ın yadro infrastrukturasını ötürmekte esası rol eyler. Kanada, Amerika Birleşen Ştatlarının 700'ün qovraq ölümüne 15-50 ötürüm aralığına cevap talıqları girecektiğini ayan etdi. Kanada, Amerika Birleşen Ştatlarının import edilen 700'ün qovraq ölümüne 15-50 ötürüm içinin cevap verilmesinin aralıklarını girecektiğini ilan etdi. Ve şeylerikten tarımatlaşın aratındaki sevda uğruşunu güçlendirdi. Tiyan Attava'nın cevap çağrıları, Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın şenbe günü Kanada haritlarına 50 götürümlük narıklarına girilmelerine son Premier Minister Bar Karni tarafından odul keskitlerin mekrut dolun 8 sentyavrda gücü girer. SpaceX, Louisiana ştatına 100 milyar dolara barabar olan dünyadaki İngilizce kosmos portunu kurmağı meyleştiriyer. Resmilerin beyanatına göre SpaceX kampanyası Louisiana ştatında dünyada en ulu kosmos portu olmana karşılayan defkanı korumak için 100 milyar dolara maya koyar. Louisiana ştatının iqtisadi ösüş kengeşi tişenme günü defkanın vermilyon Paris'te kurulur ve her yıl minlerce uçurumu kollamak için niyetlenir. Bu taslama gelecek 10 yılın devamında 3000 günü iş oranı döretmeğine, ortaçı yıllık aylığın 92.600 dolara barabar bulmağına karşılayar. Oman'ın su genişinde nevit tankeri nişana alını, maşin bölümüne de priyetinliği ve gəminin unutup bulmacak yağda gelinleri haber verli. Oman'ın su genişinin çayarına nevit tankerinin nişana alınanlığı haber verli. Büyük Britanya'nın deniz sövdü operasyonlarının gelmesi beyanatında Oman'ın demalık günü ornakı Şisa sevitinin takmayan 9 deniz mil uzakluğunda nevit tankerinin motor bölümünü nevirli bir cismin degenliği belirli. Gəminin maşin bölümüne depriyetlenliği ve gəminin ulan bulmacak yağda gelinliği haber verildi. Beyanatta ekipajın hopsuzluğu ve daşkı uğruşun kapılanmağı ya da susuzluğu varada hiç kile haber verilmediği aydılıyor. Rusya'nın Krasnodar sevitindeki nefti kaytayanın işyen zavodda uhu hücumundan son yanılmalı. Rusya'nın Krasnodar sevitinde nefti kaytadan işyen zavodda uçurmasız ve ulaulunan kuralı hücumundan son yüze çıkan yanına iki adam yoğullu. Krasnodar'ın gubernatörü Benjamin Kondratyev benin yanılmaçı beyanatında sevitteki rahat etkilerine gecelerine uçurmasız ve ulaulunan tarafından hücum kuralı haber verildi. Kondratyev uçurması ve ulularının bölüklerinin Afipski şehircetindeki demir yol menziline düşündüğü belirlenip, kucumun neticesinde iki adamın yoğurandığı ve iki adamın yaralanandığı mənim edildi. Kondratyev sevdiyeki nefti kaydeden işeyen davodda hem yanğın çıkandığına üntür çekti ve yanğın sönürcülerin ve adattan aşarı adalat işgarının işini devam ettiriyenini haber verdi. Hormat dinleyiciler, Daşarut haberini dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Sene 2025 yılın 20. iyuli. Gaza'da sirenler yan-

0: Erzincan Kemaliye Dokmaçılığı. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu tebiyatına yerleşen Erzincan şehrinin Kemaliye etrafı Dokmaçılığın öz oluşu Güneydoğu'nun bir yerine öz adını verdi. Kemaliye Gazenle Dokmaçılığı adı bilen hem tanınan ve yüz götürüm pahtı yüplüğünün önerilen Dokmaçılığın bu görünüşü Kemaliye etrafının hakimliğinin yüz tutmağın neticesinde 2023 yılı Türkiye'nin öz oluşu önümlerin arasına koşuldu. Sivit'te gazenle sözü dokmaçılığa mahsus renkli dik çizik nağışlarını belirleyen attır. Dokmaçılıkta yüplüğün renki esasan hem koyu kızıl ve koyu gök renklerdedir. Emma ulanılan yerine göre benevşe, sarı, kızıl, yaşıl yali renkli yüplükler hem dik çizik nağışları emele getirilip bilinir. Önümçülük taparına teyeklere torulan görünüşte alınan yüplükler, dokma avzalarının arasında yerleşen ve yüplüklerin den dartkınlıkta birbirine paralel ve kadere durmağını üpçün ediyen bölüğüne yerleştiriler. Ustalığı talep ediyen ve elle dokulan dokma taparına avzaların elçek ve ayakçek deyip adlandırılan mekanik bölüklerle dokma avzalı hareket ettiriler. Önürlüğün dokma görünüşleri istiğe layıklıkta hına gecesine giyilen koynuklar, günlük egneşikler, hammam giyimi, yastık taşı, örtüm, taçık ve yağlık yani ölümlerin önümçülüğüne ulanılıyor. Dokmaçılığın ulanışı yeri hem önümçülükte ulanılacak yüplüğün yumuşak ya da kattığını keskitleyen en esası faktördür.
1: Türkiye'nin öz oluşlu önümleri.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koy verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koy verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 26. Avgust Çarşamba. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efir'e uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyemsiz. Dasturumuzu 16 metre 17.670 kilogers kısa dolgun canlı Efir arkalı dinleyemsiz. Şunik dek www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Türk arkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dasturumuza sonki yangilikler Gaza, açlık, sınavıda matonat ve insanilik namlı dasturunu itibarınızga havale kılamız.

Siz Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dili'de gündelik dersörlerini dinlediniz. Şunu ekleyip Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek Dili'deki dersörümüzün yakınlayımız. Gelgüsü dersörümüze tekrar uçuraş günçe. Hayır, selamat olayım.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl, Ağust ayının 26'sı, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 4'sı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keçkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keçkurun saat 8.30 ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da, kısa tolkun 25 metr, 11.765 kilor sarkalı kinyasınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, Türk alamından tasvirler lavhası, vaktimiz kolganda muskida sürbelen yarım saat boyunca devam etadı. Olup baruçu men Abdurrahim Masumik.

olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Türk dilinin en güzel metinlerinden ibaret bir külliyat, yetiştirdiği yazıcılar ve Kahramanmaraş'tan Güds'e kadar uzanan bir şuur kaldı. Yedi güzel adamın büyük kardeşi, Türk edebiyatının söz ustası Nuri Pakdil'i tanımak, bu halkın son yarım esirlik tefekkür yolunu tanımak demektir. O, üzerine düşen vazifeni artıqlaması ile yerine yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşen isə həmin kitabları rəflərdən götürüb bircə-bircə oxumaqdır.

0: Radyosu. Deep Player Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
12: It Turkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye. Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Öz yıldızları uçta hem kadraslagan adabi karaşına hem miras kaldırdı. Onu tanış, yakın davrda adabiyatımız ve tafakkur tarihimizin en sermahsul yönelişlerden birini anlaş demektarı. 1940-ci yıl 20-ci mayda Maraş şehrinde dünyaya gelgen. Özen öğrenin hem hayat yolu ve onun egizek ukası Şair Alauddin özen öğren hayatı bilen çemberi ças balık otasının devleti hizmetçisi bulgeni sebeple onun balalığı Maraş, Malatya ve Tunceli gibi Anadolu şehirlerde oldu. Onun hayattaki en muhim uçraşı ise Maraş İşteki ham maktab illarda yuz berdi. Cahit Zarifoğlu va Erdem Bayazet bilan boshlangan do'stlik turk adabiyot tarixidagi eng sermasul ijodiy do'stliklardan biriga aylandi. Najib Fazilning Buyuk Sharq tafakkuri bilan tanishgan va bu yosh avlod adabiyoti shunchaki havas emas, balki hayoti g'oyalari va maqsad sifatida ham qabul qildi. Özen Ören İstanbul Üniversitesi'nde dastlab jurnalistika institutunu, keyin ise hukuk fakültetini tamamladı. Malum vaxt yangi İstiklal gazetesinin sanat sayfasiga rahbarlık kıldı. Davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi, tadqiqotlar olib borish uchun bir muddat Amerika'da bo'ldi. Va madaniyat vazirligidan maslahatchi vazifasi bajardi. Biroq davlat idoralaridagi faoliyati uning asl qiyofasini hech qachon soyaga qoldirmadi, soyada qoldir olmadi va uning avvalo yozuvchi ekanligini har doim eslab turdi. Turk kitobxonlari uni ko'proq yetti go'zal odam nomi bilan tanilgan adabiy davrning ham taniqli vakili sifatida bildi. Cahit Zarifoğlu'ning ham shu nomdagi she'ri to'plamidan olingan. Bu nom Sazoy Qarakoch, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit, Muhammad Akif Inan Alauddin Özden Ören va Rasim Özden Örenni anglatadi. Bu yetti ijodkar 1960-yi yillardan boshlab nashr etilgan jurnallari orqali go'ya bir adabiy maktab yaratdi. Nuri Pakdil rahbarligida 1969-yi yildan nashr etila boshlangan adabiyot jurnali hamda 1976-yi yilda o'zidan o'ran maslakdoshlari bilan birgalikda asos solgan Mavora jurnali shunchaki davraviy nashr emas edi. Ular yosh qalamkashlar kamol topadigan milliy tafakkur shakllantiradigan ma'rifat maskanlariga aylandi. Kitob va jurnallarni topish qiyin bo'lgan yillarda bu nashrlar Anadoldagi yosh kitobxonlar uchun maktab hamda uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Oradan yillar o'tib, ularning ham ekranlarda serial sifatida namoyish etilgach, bu go'zal insonlar hayoti TRT'da yangi avlodlarning ham qalbidan joy oldi. O'zidan o'ran ushbu davrning ham mohir hikoya navisi ham sabru toqat tafakkur zahmatkashi edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng boqiy merosi shubhasiz hikoyalaridir. U 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Bemorlar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik uslubini ang oqimi ichki monolog va parchalangan vaqt tasvirini Anadolu insonining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Parchalanish, ko'p ovozli bir o'lim, zarba yeganlar dengizga ochilgan yeshik va quduq kabi kitoblarda katta shahar girdobiga tushib qolgan chekka hudud odamlari yemirilayotgan oila hamda anana bilan zamonaviylik o'rtasidagi siqilib qolgan ruhlarni ham tasvirladi. Uning qahramonlari mukammal insonlar emas edi. Ular izrob chekadigan, qoqiladigan, ammo yana oyoqqa turishga urinadigan haqiqiy insonlar edi. U Dostoyevskiy ham Folknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan ham o'rgangan adabiy uslubini shu zaminning tili va tuyg'ulariga moslashtirishni uddaladi. U adabiyot o'z g'oyasini baqirib aytilmasligi, balki ko'rsatishi kerak deb ishonardi. Shu bois hikoya

gibisin. Karışırsın esen gelen, kuş olur konarsın dağına. Umut gibisin, çivilerle çaksan gelen.

0: Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Old Radio Glas Turkey.
2: Gida Radio Amuria Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas otna Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Panşambi, Milodi 2026 yıl Ağust ayının 27'si, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 5'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7.30 arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8.30 ila 9 arası da Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4.30 arası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kHz orkalı kinyaşınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, makola kundaligi lavhası, vaqtimiz qolganda musiqi dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye hangiye radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.